Sensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güldük. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jülbürükken.

Sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım asla gel Jirbirken

Dizem şirkenler Bergus birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım az kağıt